geçtin. Hamur var hayatım bedende var. Gel hayar bir beyi tekam.